0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız. Günaydınlar ve mutlu sabahlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Gününüzün aydın olmasını mübarek, Ramazan ayının mübarek olmasını dileyerek mikrofonlar başında ben Şevke Çakır ve teknik yapımda çok sevdiğim, çok değer verdiğim arkadaşımız Vili Galabov'la birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız efendim. Bu benim için çok çok özel acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında herkesi radyolarımda başına, telefonların başına davet ediyorum. Birazdan neden çok özel olduğunu

Sevgili dinleyiciler, bugünkü acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programının çok özel olduğunu söylemiştim. Neden çok özel? Çünkü yarın 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü'dür efendim. Bizler Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar olarak, ekibi olarak bugüne çok özel bir gün olarak anlam veriyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Aslında Dünya Ana Dili Günü, ana dilimiz Türkçemizin sadece tek bir günü kutlanması tabii ki doğru değil. Ne mutlu ki elimdeki mektuplar işte bugüne çok güzel bir örnek veriyor. Bugünü çok anlamlı kılıyor. İlk önce Haskovo'nun Orlovo köyünden Nebibe Ramadan'ın mektubunu okuyacağım. Kendisi bize sık sık yazıyor, çok anlamlı, güzel mektuplar yazıyor. Özellikle efendim birazdan söyleyeceğimiz Arda Boyunda türküsünü özel onun için seçtik. Kırcalili Delvino köyünden Emine Ömer söyleyecek bu türkü. 1995 ilk Tüv Folkloru Festivali'nde kayda almıştık bu türküyü. Ardından Samuil Belediyesi'nin Gulamovo'da köyünden Vesile Fehim'in mektubunu okuyacağım. Vesile Fehim hep Facebook'tan yazıyor ama bakın o da en ilginç haber, en ilginç röportaj kampanyamıza o da katıldı. Şimdi onun

Güzel el yazısını gördüğümde hatırladım. Annesi, sevgili, rahmetli Sebile teyzemizin o kadar güzel el yazısı vardı ki anlatamam. Çok güzel mektuplar bize yazıyordu ve gittiğimiz her yere, canlı yayınlarımız Dulu'vu, Şumen'e gittiğimizde her zaman Vesile Hanım'la annesi bizi takip ediyor, bizim programlarımıza katılıyordu. Ardından yine çok güzel bir mektupla bizim programımıza katılan Şumenili Venet Belediyesi'nin Boyan Köyü'nden Yusuf Nuri Halil'in mektubunu da okuyacağım. Onun da çok güzel düşünceleri, çok güzel fikirleri var ve aynen biraz önce dediğim gibi Türkçemizin ne kadar güzel, ne kadar kutsal olduğunu anlatmış ve ana dilim güzel Türkçem hepinizi mutlu eder, hepimizi mutlu eder demiş Yusuf Bey. Teşekkür ederiz ve sadece Kuzeydoğu'dan değil tabii ki. Daha sonra Kırcalili Çernoğuçene Belediyesi'nin Bellivir Köyü'nden Fikriye Halil'in de mektubunu okuyacağız dedik. Ve tam burada noktayı koyacaktık ki Şumen'in Zaguriçe Köyü'nden bizim çok genç arkadaşımız Tanju Ahmet de özel 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü için çok güzel bir yazı göndermiş diyerek efendim. Bizler de programımıza devam ediyoruz. Hadi şimdi Haskovo'nun Orlovo köyüne Arda boyunda türküsüyle varalım.

Acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, sıradaki mektup Haskovo ili Haskovo Belediyesi Orlovo köyünden geliyor. Sevgili Nebibe Ramadan Hasan bize yazmış. O güzel el yazısıyla birçok mektup göndermiş. Ben sadece bir tanesini okuyacağım çünkü çok anlamlı. Merhaba Sayın Bulgaristan Radyosu çalışanları. Önce selamlarımı ve kutsal görevinizde başarılar dilerim. Ben Nebibe Ramadan. Hazırlayıp sunduğunuz yayınlarınızı severek devamla dinliyorum. Benim bu yıl içinde sunduğunuz en ilginç ve en beğendiğim sohbetiniz Muhsine Arda ile olan programdı. Muhsine kardeşimizin adından da belliydi ki Kırcali taraflarından olup atalarının buralardan çoktan yıllar önce göç ettikleri ve bu kardeşimiz de onların yaşamış olduğu yerleri, bu toprakları ziyaret etmek onun için de bir güzel vesileydi. Vatan sevgisi, memleket özlemi diyebilirim ve bu Arda'nın adını taşımak da aynı anlam taşır. Ben de Arda Nehri hakkında şunları diyebilirim. Bu nehir Rodop Dağları'ndan toplanıp Kırcali şehrine, onun iki tarafına serilmiş daha güzel görüntüsüyle adeta Rodopların başkenti olarak da sayılır. Nehir

4 barajla gemlenmiş olsa da yine akmaya devam ediyor diye yazmış Nebi Beramadan ki mektubu bayağı uzun bir zaman önce gelmiş, daha Aralık ayında. Ama biliyorsunuz son yağmurlarda Arda çok taştı, baraj kapılarını açtılar ve kimse Arda'ya gem vuramıyor anlamına da geliyor. Oradan akan sular biliyorsunuz Meriç üzerinden efendim daha sonra da Edirne'ye de devam etti. Yolculuğunda ona hem hüzünlü hem neşeli Rumeli türküleri eşlik ediyor. İşte onlardan iki tanesini ben size burada anlatmak, ilki daha doğrusu Arda Boyları türküsü gelir aklıma. Her zaman radyodan dinlerken, bazen de kendimiz tutturup söylerken hüzünleyip gözlerimiz nemleniyor ve gözyaşlarımızı tutamıyoruz Şevki Hanım. Bir de ona bir yenisi eklenen efsaneli Civan Yusuf türküsü var. Karanlık günlerin acıklı gerçek olaylarının türküleri unutmak değil. İçimizde daha da yenileşiyor ve dahası neşeli türküler de söyleniyor. Arda boyu düz olur mesela, şu Arda'nın suları Arda'ya dal yarim demiş Yüksel Ahmedov. Kendisi biliyorum rahmetli olduğunu belirtmiş sevgili Nebi Beramadan ve devam etmiş. Burada mektubuma son verirken Muhsine kardeşimize de yine buralara gelmesini bekliyor ve diliyorum güzel Arda boyları türküsüyle selamlamak istiyorum. Mektubu yazan Nebi Beramadan Orlov'u demiş, selamlarını iletmiş, hatta mektubu da Kasım ayında yazmış sevgili Nebi Beramadan. Kendisine de efendim çok teşekkür ediyoruz.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, elimdeki mektup Razgrad ili Samuil Belediyesi'nin Gulamovo'da köyünden uzun yıllık dostumuz, sırdaşımız, arkadaşımız Vesile Fehim'den geliyor. Yani Vesile Fehim artık sadece telefonla, Facebook üzerinden mesajla değil, bir de ilk defa bize mektup gönderiyor diyebilirim. Merhabalar Bulgaristan Radyosu sunucuları ve ekibi. Ben Gulamovo'dan Vesile Fehim. Uzun yıllardan beri sizin devamlı dinleyicinizim. Benim de bu mektup kampanyasında tuzum biberim olsun dedim. İyi ki varsınız. Bizi şenlendiriyorsunuz. Ben sizinle yatıyorum, sizinle kalkıyorum. Nereye gidersem gideyim, radyom hep yanımda. Sizin radyo aracılığınızla çok dost edindik, tanıştık, siz bize ilaç oluyorsunuz, sizinle eğleniyoruz. Eskiden çok kişi çalışıyordunuz ekipte. Ahmet Ali, Ergül, Müjgan Baharova, Ani Mikhailova, Neli Dimitrova,

Таня Благова, Naci Ferhadov, Sevda Dükancı, Beyhan Necip, Tanya Tabakova vesaire. Programlar, türküler harika. Eski türküler varsa çıkarılmış, sizler onları meydana çıkıp bize dinletiyorsunuz ve dinletebilirsiniz de. Şimdi ben hangi haberi, röportajı beğeniyorum diye yazacak olursam haberleri beğeniyorum. Biz sizden haberleri öğreniyoruz. Hava durumunu ve ne haber varsa haftaya başlarken yollar köyden de geçer, aile saati sizden bize, çocuk programını, gençlik programını, Vedat Ahmet Cuma programını, onu da çok beğeniyorum. Aslında benim beğenmediğim bir program yok. Çok beğeniyorum ve merakla dinliyorum. Ve bir saat nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Bir saat geçiyor. İmkanı varsa daha fazla olsun bu programlar. Hepsi güzel de hayat bambaşka oldu. Pahalılık oldu, işsizlik oldu. Euro'ya geçtiğimizde ne olacak, halimiz ne olacak bilmiyorum. Bu sene o sıcaklıklar oldu. Yangınlar, depremler, seller, kazalar. İnşallah Allah 2026 senesinde daha güzel bir yıl yaşatır bize. Allah herkese başhoşluğu versin. Amin, amin diyerek ben programımızı beğenerek, dinlediğinizi belirterek sizden sevgi ve saygıyla ayrılıyorum. Sevgilerimi size iletiyorum. Dostça ve hoşça kalın diye belirtmiş sevgili Vesile Fehim bu güzel mektubunda.

Ve şimdi çok büyük bir zarfı açıyorum. İçinden de çok güzel bir mektup çıktı. Çok da mutlu olduk. Mektubu gönderen Şumenili, Venet Belediyesi'nin Boyan Köyü'nden değerli İsuf Nuri Halil. Kendisi çok güzel el yazısıyla bize upuzun bir mektup göndermiş. Ben de bu mektubu bugün sizlere okumak istiyorum. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü. Merhaba Türkçe Yayınlar ekibi. Dinleyicilerden beklediğiniz mektuplar, haftalık programlarda haberler, söyleşiler, günlük programlar, hangisi en ilginç, en bilgili, en beğenilen ve neden diye soruyorsunuz. Ben Yusuf Nuri, Venet Belediyesi Boyan Köyü'ndenim. Türkçe yayınları severek, sevgiyle, merakla dinlerim. Ana dilim güzel Türkçem. Hepimizi mutlu eder diye yazmış sevgili İsuf Nuri. Türkçe yayınları, sunucuları, programlarda dinleyicilere sevgi, saygı, ilgi, bilgi ve eğitim öğretir. Dinlediğim, beğendiğim programlardan haberler, hava durumu devam etmiş sayfayı aktarıyoruz. Hava sıcaklığı yüksek veya düşük. Hava sıcaklığı dinlemek yararlıdır. Önceden günlük programlarını vaktinde kontrol edebilirsin. Aksi takdirde hepsi yok olur. Duyuru, ilan, acil olayları dinlerim. Türkü ve şarkılar dinleyerek hayatımı yaşıyorum. Ortaokulda yani progimnazya diye yazmış öğrenciler koro grubuna katıldım. Şumen'de lise öğrencisiyken Ahmet Tütüncü yönetimi altında okulumuzdaki Türk ansamblına da katılmıştım. Halk türküleri ve şarkılar, Yıldızı Kadriye Latif, Şumen Türk Tiyatrosu sanatçıları, Baysa Arif, Bakize Hasan, Ayfer Sadık, Ahmet Tütüncü, Ahmet Cumalı, tiyatro sahnesinde yaptıkları, verdikleri konserler, oynadıkları piyesler, dinleyicilerin alkışları unutulmuyor, unutamıyorum. Türkçe yayınları var oldukça dinleyeceğim diye belirtmiş ve devam etmiş. Zeki Müren, Yıldız Tezcan, Nuri Sesi Güzel, Kalbimin Ateşidir, Hafize Beysimova, Emel Tabakova, söyledikleri

eserleri, türküleri hep dinlerim. Türkçe estrat şarkıları sonraları hayatımda da dinlemeye başladım. Gençlik yaşta Plovdiv, Leten Tiyatro'da sahnesinde 1975 yılında ilk olarak Mustafa Çavuşev konserine gittim. Türkçe yayınlarında devamlı diğer sanatçıları da dinliyorum. Yıldız İbrahimova, Nergis Sayidova, Barış Manço, Tarkan. Türkçe yayınlarında Özlem Tefikova, opera sanatçısı Alper Ünlü Türk ile yaptığı söyleşiyi dinleyicilere tanıtıyor. İzmir'de yetişmiş, Plovdiv'de yüksek lisans yapmış, 2020 yılında mezun olmuş sanatçı. Plovdiv Operası'nda solist olarak çalışıyor. Söyleşi zamanında Türkçe opera şarkıları söyledi. Bunları dinlerken zaman önce yani 1974 yılında ilk defa Plovdiv Operası'na gittiğim anıları da hatırladım ve dinlerken çok sevindim. Hala da dinliyorum. Cuma öğleden sonra programında Vedat Ahmet Hoca'nın sunduğu dini konular benim için dini ders saati, dini öğretim saatidir benim için. Kendisine dini kültürü, dini bilgiler öğrettiği için teşekkürler diye yazmış ve teşekkürler kelimesini büyük harfle yazmış. Çok teşekkür ederiz efendim. Dinimizi öğrenelim, koruyalım, yaşatalım ve öğretelim. Sevda Dükancı'nın sunduğu Maria Mateva programı. Hazırlayan ve seslendiren Nazım Hikmet ve Çocuklar. Dünya bir bahçe. Çocuklar bu bahçenin çiçekleri. Analara, gelinlere, çocuklara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. Maria Mateva Türkçe edebiyat dili zengin konuşma diliyle dinleyicileri memnun ve mutlu eder. Hiroşima'da atom bombasından ölenler şarkılanmış sesiyle dinleyicilere de bu sunuluyor. Atom bombasından ölenlerin acısını kalbinde hisseder. Süleymanov'un ve diğerleri başkalarının okudukları şiirler, hikayeler, masallar hazırlıklıdır ve beğeniliyor. Türkçe yayınlarına konuk olan Doktor Emine Bayraktarova, tarih uzmanı olarak bilgileriyle, zengin Türkçe konuşmasıyla tarihi anlatanlardan biridir. Biz dinleyiciler devamını bekleriz diye yazmış ve mektubun son sayfasına geçiyoruz. Sağlık, mutlu günler dilerim. 2026 yılını kutlarım. Yolunuz açık olsun. Harplere durun. Barışa evet, insanlar kara bağlamasınlar, çocuklar yetim kalmasınlar, harp olmasın, barış korunsun, barış istiyoruz, harpler yok olsun. Yusuf Nuri, Boyan Köyü, Venet Belediyesi diye yazmış güzel el yazısıyla biz kendisine teşekkür ederek çok renkli bir mektup olduğunu buradan da altını çizmek istiyoruz.

Ve şimdi sevgili dinleyiciler, programın başında da belirttiğim gibi yarın kutlanan Dünya Ana Dili Günü'ne en çok yakışan bir mektup var elimde. Çok değerli bir dinleyicimiz göndermiş. Ben kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok çok çok önemli sorulara da parmak basmış. Hatta böyle tuzla basmış diyebiliriz. Sevgili efendim Kırcalili Çernoğolçene Belediyesi'nin Bellivir köyünden Fikriye Halil bize yazmış. Şöyle başlamış mektubuna: "Günaydın sevgili Sofya Radyosu yapımcıları ve saygılı sunucularımız. Hepinize merhabalar. Ben Mındıraç, Bellivir köyünden Fikriye Halil. Pedri Hanım, benim de anneannem, yani benim bildiğim ve hep ebe diye seslendiğim ve çok sevdiğim rahmetli ebem de Rusals koluydu. Demek ki Rodop kökenliyiz hep beraber. Çok güzeldir Rodoplarımız. Şevkiye ve Pedriye, İyi ki varsınız. Bulgaristan Tek Türkçe yayınımızı ayakta tutuyorsunuz. Sizlerin sunuculuğunuzu çok beğeniyorum. Şevkiye sunucum, içime sığınmayan böyle bir durum var. Pedriye sunucum, röportaj yapıyorsunuz ya, işverenlerle, ünlülerle, bir de onlara tercümeler oluyor. Kusura bakmayın Şevkiye ve Pedriye Hanım. Ünlülerin %90'ı Ivan Dragan. Bizim Ayşelerimiz de, Hasanlarımız da hiç mi ünlümüz, işverenimiz, doktorumuz, öğretmenimiz, öğrencimiz, tarım işçimiz, başarılı nice nice Fatmalar ve Hüseyinler var. Biz kendi ana dilimizle dertlerimizi anlatır ve çözemeyiz mi diye sormak istiyorum. Şevki Hanım ve Pedri Hanım, bizim görüşümüz böyle. Eğer yanlışımız varsa okumayabilirsiniz. Sizler daha iyisini bilirsiniz. Şevkiye ve Pedre sunucularım, benim 20-25 sene öncesi yazdığım ve Rodoplarda söylediğimiz manileri de gönderiyorum diye belirtmiş. Birazdan manileri okuyacağız efendim ve mektubun sonuna geçiyorum. Türkçe Sofya Radyomuza yeni yayıncımız başlamış. Aramıza hoş geldin, sefalar getirdin. İşlerinizde büyük başarılar dilerim. Ayın 12 Ocak senesi sabah yayınında Rodoplarımızın Bülbülü'yle çok güzel program yaptınız ve bir de bizlere güzel bir ödev verdiniz. Çok sağ olun. İnşallah biz de soruyu doğru anlamışıktır. Lofça'nın ardında kaya. Aman aman, kayadan bakarlar aya. İyi yayınlar hepinize, kolay gelsin demiş ve kusurum varsa affedin, duyuşmak üzere diye belirtmiş. Duyuşmak kelimesi bildiğim kadarıyla Rodoplarda geçerli, o bizim taraflarda bilinmiyor ama çok güzel bir halk dilinde bir kelimedir. Ben buradan Kırcalili Çernoğolçene Belediyesi'nin Bellivir köyünden sevgili Fikri Halil'e ne kadar teşekkür etsem azdır efendim.

Acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programı devam ediyor. Sevgili Fikri Hanım'a teşekkür ettikten sonra güzel bir Rodoplu Kızlar türküsüyle efendim Cebelli Mehmet Davut'u dinledik ve söz verdiğim gibi sizin gönderdiğiniz manileri de buradan okuyoruz. Su testisi doldurdum, dolu diye kaldırdım. Kara gözlü yarimi ellerimden aldırdım. Bu yıl tütünler kara, bankalar dolu para. Gönül sevmiş bir kere, na a gelir ne kara. Sarlarım dökülürse ekleme ekleyeceğim. Oku be yarim oku, ben seni bekleyeceğim. Altın dişim kanadı, sevda bana yaradı. İkimizin sevdası bir kazanda kaynadı diye yazmış sevgili Fikri Halil. Ben onun gönderdiği manileri tabii ki okumaya devam edeceğim. Şimdi asıl sorunuza gelince sevgili Fikri Halil, Belivir köyünden bize güzel mektuplarınızı gönderiyorsunuz. Mektubunuzda hep Ivan Dragan'ları konuşuyorsunuz. Bizim Ayşelerimiz, Hasanlarımız hiç mi yok diye yazmışsınız. Tabii ki var sevgili Fikri Halil. Onlar artık Ayşe, Hasan değil biliyorsunuz. Arda, Aylin, Hülya böyle yeni yeni isimler. Ama şunu itiraf etmeliyiz ki Türkçeyi nedense kimse konuşmak istemiyor. Birisinden röportaj istediğimizde soruları Bulgarca yazın. Ben onları tercüme edeyim veya siz tercüme edin. Ben Bulgarca cevap vereyim, size göndereyim, siz onun tercümesini yapın diyerek bize çok sık cevap geliyor. Böyle nadir birisi çıkıp da ben Türkçeyi konuşabilirim, ben Türkçeyi rahatla konuşabilirim çıkanlar diyenler oluyor sevgili Fikri Halil. Tabii ki biz istemeyiz mi böyle Türkçe röportajı yapıp güzel ballandıra ballandıra size sunmak efendim. Ama ne yazık ki yarın kutlayacağımız Dünya Ana Dili Günümüz nedense böyle daha seyrek belki kutlanacak mı desem. Ama şunu itiraf etmeliyiz ki daha coşkulu kutlanıyor ama Türkçe konuşanların sayısı hızla düşüyor. Bizim de radyo olarak görevimiz budur. Güzel Türkçemiz, ana dili Türkçemizi sevdirmek. Çünkü ana dili denmiş. Biz bu dilde anamızdan sütümüzü emmişik. Onunla bu sevgiyle büyümüşük sevgili Fikri Halil. Sizler mektuplarınızı göndermeye devam edin. Biz arkadaşım Vili ile birlikte size çok güzel, çok özel bir türkü seçtik. Ben her zaman dediğim gibi Rodopların artık marşı haline gelen bir Kerimem türküsünü armağan ediyoruz. Ama bakın Ahmet Yusuf söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, böyle mektupları okumuşken Şumen'in Zagoriçe köyünden çok güzel bir mektup geldi. Ben buradan genç arkadaşımız Tanju Ahmet'e teşekkür etmek istiyorum. Bir saat boyunca anlatmak istediğimi tek bir sayfayla özetlemiş efendim. Acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programına 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü'ne demiş. Sevgili Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Ekibi, ben Tanju Ahmet. 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü'nü kutlarken sizlere en içten selamlarımı ve sevgilerimi iletmek isterim. Ana dil, bir insanın doğduğu andan itibaren ruhuna işleyen, kalbinde ve hafızasında taşıdığı en değerli hazinedir. Türkçe, bizim için sadece konuştuğumuz

dil değildir. Tarihimizin, kültürümüzün, geleneklerimizin ve aile bağlarımızın sesi, kimliğimizin en derin yansımasıdır. Bulgaristan'da yaşayan Türk toplulukları için Türkçenin yaşatılması, köklerimizle bağımızı güçlendiren bir umut ışığıdır. Sizlerin radyoda sunduğunuz yayınlar sayesinde hem küçükler hem de büyükler kendi dillerini duyuyor, öğreniyor ve ana dil sevgisini günlük hayatın bir parçası haline getiriyor. Bu yayınlar sadece bir dilin öğretilmesi değil, geçmişimizle gelecek kuşaklar arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi canlı tutan bir köprüdür. Ana dil, insanın kendi kimliğini keşfetmesini,

ve dünyayla iletişim kurmasını sağlayan en özel araçtır. Sizlerin emekleri sayenizde Bulgaristan'daki Türk çocukları, gençleri ve yetişkinleri dillerini konuşmanın gururunu ve değerini hissediyorlar. Bu sadece bir yayın değil, aynı zamanda topluluklar arasında sevgi, anlayış ve dayanışma duygusunu güçlendiren bir bağdır. Bu özel günde sizlere teşekkür etmek isterim. Türkçenin yaşatılması, yeni nesillere aktarılması ve kültürümüzün bir parçası olarak varlığını sürdürmesi için gösterdiğiniz emek, özveri ve sevgi bizler için çok çok kıymetlidir. Dünya Ana Dili Günü'nü kutlarken Türkçenin ve Bulgaristan'daki ana dilimiz Türkçenin değerini bir kez daha hatırlıyor. Sizlerle birlikte bu güzelliği yaşamanın mutluluğunu paylaşıyorum. Mektubuma son verirken sizlerden Kara Tren Gelmez Ola, Düdüğünü Çalmaz Ola türküsünü dinletirseniz çok memnun olurum. İyi ki varsınız, hoşça ve mutlulukla kalın. Sevgi ve saygılarımla Tanju Ahmet demiş. Sevgili dinleyiciler, ben bu sözlere ekleyecek tek söz bulamıyorum. Genç, çok genç arkadaşımız Tanju Ahmet'e teşekkür etmek istiyorum. Türkçemiz ancak bu kadar güzel anlatılır, bu kadar güzel ifade edilir. Ve yarınki 21 Şubat Dünya Ana Dili Günümüz kutlu olsun. Ve gelin sadece bir gün kutlamayalım efendim diyerek programımızı Silistra'nın Pravda köyünden çok sevdiğimiz erkek folklor grubunun türküsüyle kapatıyoruz. Kara Tren Gelmez Ola, Düdüğünü Çalmaz Ola. Ana dilimiz Türkçemiz. Sen hep var olacaksın. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 29 Mayıs 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma öğleden sonra programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Bulgaristan'a reformları sürdürme çağrısı geldi. Avrupa Komisyonu 3 Haziran'da Bulgaristan hakkında aşırı bütçe açığı prosedürü başlatacak. KNSB tarafından yapılan hesaplamalara göre asgari ücret 2027'de 700 avro olmalı. Sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik akıcı. Şimdi haberlerin detayları. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula

von der Leyen, yolsuzlukla mücadelede kaydedilen ilerlemeden dolayı toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında Bulgaristan'a tahsis edilen 370 milyon avroluk fonun serbest bırakılacağını bildirdi. Benere Brüksel muhabiri Angelina Piskova'nın aktardığı üzere Başbakan Rumen Radev ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan von der Leyen, yolsuzlukla mücadele komisyonu kurulmasının her düzeyde yolsuzluğun etkin biçimde soluşturulması açısından kilit önem taşıdığını öne sürdü. Asıl önemli olan şey ise bu kurumun faaliyetlerini bağımsız şekilde yürütebilmesidir diyen Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı şöyle devam etti. Bir diğer önemli adım da başsavcılığın yeniden yapılandırılmasıdır. Amaç, yolsuzlukla mücadele kapsamında başarılı soruşturmalar yürütülmesi için başsavcılığın konumunu güçlendirmektir. Avrupa Komisyonu Başkanı ile Başbakan Radev arasında görüşmenin temel konuları arasında enerji sektörünün modernizasyonu, temiz enerjiye geçiş ve Avrupa Birliği'nin uzun vadeli bütçesi de yer aldı. Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin yeni nesil programının artık somut sonuçlar verdiğini ve Bulgaristan'ın yaklaşık 3,3 milyar avro tutarında finansman aldığını öne sürerken, fonların kullanım süresinin Ağustos 2026'da sona ereceği için reformların hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'nin kolektif savunmasında özellikle Doğu kanadında teyakkuz stratejisinde belirleyici rol aldığını ifade eden von der Leyen, SAFE mekanizması kapsamında Bulgaristan'a 3,2 milyar avronun üzerinde destek sağlanacağını açıkladı. Öte yandan Rumen Radev, Avrupa Birliği'nde net bir vizyona, istikrar, güvenlik ve rekabet gücüne yönelik güçlü yatırımlara ihtiyaç olduğunu belirtirken, uyum politikası ve Avrupalı vatandaşların huzurunu garanti altına alacak sürdürülebilir bir tarım politikasının da gerekli olduğuna işaret etti. 29 Mayıs tarihli hükümet toplantısının başında Başbakan Rumen Radev, Avrupa Komisyonu'nun Bulgaristan'ın bütçe açığının %3'ün oldukça üzerinde olması nedeniyle prosedür başlatacağını bildirerek, bu Haziran ayının başından itibaren izleme ve kısıtlayıcı önlemler altında olacağımız ve olası yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğimiz anlamına geliyor ifadelerini kullandı. Geçen yılki açık avro bölgesine girmek için yalan söyledikleri gibi değil, %3'ün çok üzerindeymiş. Bu yılki açığın daha da büyük olması bekleniyor. Bu yüzden balon patladı diye uyardı Radev. BTA'nın haberine göre Başbakan ayrıca hükümetin Amerikan yakıt ikmal uçaklarının Bulgaristan'da Haziran ayı sonuna kadar kalmasına izin vereceğini, ancak daha uzun süre kalmalarına onay vermeyeceğini bildirdi. Kararın Bulgaristan vatandaşlarının ABD'ye seyahat vizelerinin kaldırılması konusuyla ilgili ABD'den henüz bir yanıt gelmemesi nedeniyle alındığı ifade edildi. Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu KNSB tarafından gıda fiyatları ve bütçe politikasına ilişkin yapılan aylık analiz sunulması sırasında açıklandığı üzere küçük tüketici sepetinin fiyatı 11 ayda %8,3 arttı ve devletin en hassas hanelere yönelik acilen telafi edici önlemler uygulaması gerekiyor. Begenes haberinde belirtildiği üzere sendika başkanı Plamen Dimitrov, devletin maaş ve emekli aylıklarını ödemek için borç aldığı yönündeki iddiaları kesinlikle reddetti. Dimitrov'a göre KNSB tarafından yapılan analiz, neredeyse tüm yıllarda vergi ve sosyal sigorta gelirlerinin maaş, emekli aylıkları, sosyal ve sağlık ödemeleri ve güvenlik ile savunma harcamaları olmak üzere devletin temel harcamalarını karşılamaya yeterli olduğunu gösteriyor. Sendika Konfederasyonu temel sorunun gıda fiyatlarındaki artış ve hanelerin satın alma gücünün giderek azalması olmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulundu. Konfederasyonun baş ekonomi uzmanı Luboslav Kostov, küçük tüketici sepetinin Mayıs ayında 61,51 avroya ulaştığını, bunun da sadece bir ay içinde %0,8'lik artış anlamına geldiğini açıklarken, Plamen Dimitrov, fiyat artışlarının izahı yok, bu durum piyasanın işlemediği anlamına geliyor yorumunda bulundu. KNSB Başkanı, insanların 700-900 avro maaş aldıkları sektörlerde gelirlerin kesilmesine izin vermeyeceğiz, bunun kabul edilmesi mümkün değildir, söz

üzerine kullandı. KNSB mevcut formüle göre asgari ücretin 1 Ocak 2027'den itibaren 700 avroya ulaşması gerektiği açıklandı. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre tüm komşu ülkelere olan sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Romanya sınırındaki Tuna Köprüsü'nün Bulgaristan bölümünde devam eden onarım çalışmaları nedeniyle Ruse-Gürgevo hudut geçişinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Benere Kırcali Radyosu haberine göre Komotini'den Bulgaristan'la olan Makaza geçiş noktasına kadarki yoldaki onarım çalışmaları tamamlanmak üzere olup yolun saatler içinde trafiğe açılması bekleniyor. Ulaşımın yenilenmesinin özellikle aktif yaz sezonunun başında bölgedeki seyahatleri kolaylaştıracağı ifade edildi. Trafik polisi tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde ülkede meydana gelen 21 ciddi trafik kazasında bir kişinin hayatını yitirdiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayın başından bu yana trafik kazalarında 39 kişi yaşamını yitirirken yılın başından itibaren ölenlerin sayısı 164'e ulaştı. Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde ülke genelinde toplam 51 yangın söndürüldü. Slınçevbrak tatil beldesinde bir otelde çıkan yangında bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki Ukrayna vatandaşı bir çalışan da yaşamını yitirdi. Hava durumu. Cumartesi günü ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 9 ila 14 derece arasında, Sofya'da 11 derece olacak. Öğleden sonra Rila-Rodop dağlarında kısa süreli yağmur yağışı görülecek. Batıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 24 ila 29 derece arasında değişirken başkentte 24 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli, öğleden sonra parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kuzeyde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 23-25 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 16 ile 19 derece arasında olacak. Dağlarda güneşli, öğleden sonra Rila-Rodop dağlarında kısa süreli yağmur yağışlı hava görülecek. Kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 16, 2000 metrelerde 8 derece olacak. Pazar günü termometreler 30 derece ve üzerinde gösterecek. Öğleden sonra dağlık kesimlerde kısa süreli gök gürültülü yağmur etkili olacak. Kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programımı dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle inşallah güzel bir program yapacağız. Bu güzelliğimize, bu güzelliğe daha da güzellik katacak olan ise bugünkü Kurban Bayramı'dır. Malumunuz 4 günlük Kurban Bayramımızın 3. gününü bugün idrak ediyoruz. Bu sebeple öncelikle hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Canı gönülden kutluyorum. Cenab-ı Allah Kurban Bayramı'nı bizlere, sizlere, cümle alemi İslam'a ve bütün insanlığa hayırlı eylesin, hayrına vesile kılsın, huzur gelmesine vesile olsun. Kurban Bayramı bizleri yaklaştıran, birbirine yaklaştıran, toplum olarak kenetlendiren bir bayram olarak inşallah daha nice güzel hayırlara vesile olur ümidiyle sizleri tekrar bu güzel günde selamlamaktan dolayı, sizlerin huzurunuzda olmaktan dolayı Cenab-ı Allah'a büyük bir şükran ifade ediyorum.

Kıymetli dinleyiciler, bugün Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü idrak ediyoruz ve bildiğiniz üzere Kurban Bayramı'nda farz namazlardan sonra teşrik tekbirleri getiriyoruz. Yani Arefe günü

günü sabah namazından itibaren başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazının ardından da teşrik tekbiri getirerek bu tekbir silsilesini tamamlamış oluyoruz. Onun için ben de buradan teberrüken Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd diyerek tekbir getirmek istiyorum. Bunu biliyorsunuz, hutbeye çıkarken de, hutbe esnasında da, bayram gününde gördük. Bunlar yapılıyor. Ve burada bir anlam var. Büyük bir anlam var. Sadece namazı kılanlar değil, sadece bayram namazına gidenler değil, aynı zamanda hacılar da günlerce Arafat'tan itibaren tekbirler getiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünde şu anda yaklaşık 2 milyar insan yaşıyor. Yaklaşık 2 milyar insan bugünlerde tekbir getiriyor. Ha diyeceksiniz ki herkes getirmiyordur. Bazıları getirmemiştir, unutmuştur, bilmemiştir. Şöyledir de böyledir. 1 milyar olsun. 1 milyar insan tekbir getiriyor. Bu büyük bir anlam taşıyor. Bu Kurban Bayramı'nın bize aslında ruhunu hissettiriyor. Ruhunu bizlere gösteriyor. Kurban Bayramı dediğimiz sadece kurban kesmek veya sadece ziyaretleşmek, sadece kurban ikram etmek değil. İşin böyle bir boyutu da

var. Yani Kurban Bayramı'nın artık üçüncü günü olduğu için biraz bunu daha rahat konuşabiliriz. Çünkü önceki günde kurbanlar kesilmiş, işte ziyaretler daha fazlası yapılmış, son artık ziyaretler yapılıyor. Ama şu tekbir olayına biraz odaklanalım diyorum. Tekbir olayı. Tekbir olayı bizlere aslında çok farklı bir boyut kazandırıyor. Yani bizlere ve tabii ki bunu yaparken de Kurban Bayramı'yla bunu bizlere kazandırıyor. Hatta biz kurbanımızı keserken tekbir getirmiyor muyuz? Tekbir getiriyoruz. Bismillahi Allahu Ekber diyerek. Tabii mümkün mertebe az önce o makamsız olarak okuduğum tekbiri de orada söylüyoruz. Ama en azından Allahu Ekber ifadesini kullanıyoruz. Burada biz aslında kim olduğumuzu söylüyoruz. Ben kulum. Ey Rabbim, sen ise en büyüksün. Benim bir iddiam yok. Benim iddiam ancak senin takdirin içerisinde. Senin takdirin içerisinde bir şey yapmaya, bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Burada insanın konumunu belirlemesi, kendini bilmesi, haddini bilmesi ve yüceler yücesini tekbir etmesi. Bu çok anlamlı bir şey. Niye? Çünkü hani Allahu Ekber, Allahu Ekber biz bunu söylüyoruz da anlamı nedir bunun? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Allah en yücedir, en büyüktür daha doğrusu. Veya işte Allah uludur diyoruz. En uludur. En büyüğüdür. Çünkü oradaki ifade o. Kebir mesela Arapçada büyük demektir, çok büyük demektir. Ekber ise en büyüktür. Ondan büyüğü yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Ondan başka ilah da yoktur. Şimdi orada kendimize sormamız gerekiyor. Yani biz Allah'tan başka bir ilah söz konusu mu bizim için? Yani Allah en büyük diyoruz. Sonra başka büyükler görüyor muyuz? Allah'tan daha büyük bizi etkileyecek başka bir varlık görüyor muyuz? Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Çünkü eğer Allah'tan daha büyük veya bizim üzerimizde Allah'tan daha etkili bir varlık görüyorsak orada bir problem var demek. Çünkü La ilahe illallah dedikten sonra Vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd diyoruz, ona şükrediyoruz. Yani Allah yine büyük, en büyüktür. Allah en büyüktür ve biz ona hamd ederiz. Ve hamdin de ne diyorduk? Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ayrıca başka yine kurbanımızı keserken tekbir getirdikten sonra kurbanımıza bıçağı boğazına dayarken ne diyoruz? İnni veccehtu vecihiye lillezî fataras semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Yani ben yüzümü Allah'a yönelttim. Özetle söylüyorum. Ayet-i kerimedir bu, Hazreti İbrahim'in dilinden. Gökleri yaratan Cenab-ı Allah'a yüzümü yönelttim. Yeri yaratan Cenab-ı Allah'a yüzümü yönelttim ve onun hiçbir eşi, benzeri, ortağı yoktur. Bu inancımızı biz kurbanla ortaya koyuyoruz. Kurban Bayramı'nda da bunu ortaya koyuyoruz. Her namaz vaktinden sonra ve bunu dediğim gibi sadece ben, sen, o değil. Her namazdan sonra yeryüzünde kaç kişi namaz kılıyorsa, Müslüman olarak kaç kişi namaz kılıyorsa her biri bugün cuma namazından sonra tekbir getirdi. İkindi namazının farzını kıldıktan sonra yine tekbir getirecek. Akşam namazının farzını kıldıktan sonra yine tekbir getirecek. Bayram namazını kılarken hepimiz tekbir getirdik. Ama hepimiz dediğimiz sadece bizim camidekiler mi? Hayır. Aynı zamanda Mekke'de bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Aynı zamanda Pakistan'da bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Aynı zamanda

de Doğu Türkistan'da bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Aynı zamanda Yemen'de bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Aynı zamanda Gazze'de bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Aynı zamanda Hindistan'da bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Ama sadece bunlar mı? Hayır. Rusya'nın daha kuzeyinde bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Amerika'da bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Avustralya'daki Müslümanlar da bizimle tekbir getirdi. Hele hele bir de bir bu dünyanın dönüşünü, saatlerin farklılığını, ihtilafı göz önünde bulundurduğumuzda bu tekbir aslında her an getiriliyor. Hele hele bayram günlerinde her an bir yerlerde tekbir getiriliyor. Bunu düşünebiliyor musunuz? Hani bunu hep ezanla ilgili söylüyoruz. Her an bir yerlerde ezan okunuyor çünkü saat farklılığı var. Aynı şekilde tekbir. Yani bugünlerde bu Arefe'yi de dahil ettiğimizde 5 gün içerisinde Arefe ve 4 bayram gününde milyarlarca ama belki de trilyonlarca defa Cenab-ı Allah'ın ismi yüceltildi, tekbir edildi, ululandı ve biz o şeyin büyük tablonun bir parçasıyız. Biz de tekbir getirdiğimizde o büyük tablonun bir parçası oluyoruz. Bunu hafsalamız alıyor mu? Yani bir aklımız bunu idrak edebiliyor mu? Bilemiyorum. Bunun üzerine çok ciddi düşünmemiz gerekiyor. Kalbimizi de açarak, aklımızı da o tarafa yönelterek bunun farkında olmaya çalışmamız gerekiyor. Bu Kurban Bayramı günü bunun içinde bir fırsattır.

Değerli dinleyiciler, Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Kurban Bayramı'nı olabildiğince güzel bir şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun güzellikleri bugün de yaşamaya çalışıyoruz. Bugün de ve bugünlerde, yarın da olmak üzere. Peki tabii genellikle bayramın birinci günü daha heyecanlı oluyor. İkinci gün heyecan biraz belki azalıyor. Üçüncü gün biraz daha azalıyor. Dördüncü gün neredeyse bazı yerlerde kutlanmıyor gibi bir şey oluşuyor. Çünkü Ramazan Bayramı 3 gün olduğu için bazı insanlar zannediyor ki Kurban Bayramı bitti. Hayır, Kurban Bayramı 4 gündür. Ve her gün azar azar da olsa o bayram havasını yaşamalıyız. Çünkü öbür bayrama kim ere kim öle. Onun için bizler Kurban Bayramı'nı daha canla, başla, ruhla yaşamaya gayret etmemiz gerekiyor. Bunu da anlamlandırmamız gerekiyor, içini doldurmamız gerekiyor. Yoksa sadece şekilsel, bir takım formal bir takım şeylerle bu yeterli olmaz. Onun ruhunu kavrayacağız. Onun ruhunu yaşayacağız. Onun ruhunu tutacağız. O zaman Kurban Bayramı güzel bir Kurban Bayramı oluyor ve özlemeye başlıyoruz. Ama o Kurban Bayramı'nın ruhunu kaçırdıysak, Kurban Bayramı artık bizlere sıkıcı olmaya başlıyor. Bir tatil olarak değerlendirmeye başlıyoruz. Ya işte bir tatil yapalım, şöyle gidelim biraz dünyayı gezelim. İşte iş olmasın, işe gitmeyelim de tatil yapalım. Bir dinlenme günü gibi oluyor. İşte bunundan kaçınmamız gerekiyor. Hele hele şunu da, hani bazı insanlar diyelim belirli dönemlerde güzel bayramlar yaşamışlar ve onu da güzel hatıralar olarak herkes taşıyor. Çocukluğumuzun bayramlarını pek unutamıyoruz. Ama o çocukluğumuzun bayramlarını bugünün ruhuyla çocuklarımıza yaşatabiliyor muyuz? Çocuklarımızın da unutamayacakları bayram hatırasının olmasını sağlıyor muyuz? Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Bu ve benzeri soruları Kurban Bayramı vesilesiyle zaman zaman kendimize sormamız gerekiyor. Mesela bugünlerde işte Kurban Bayramı'ndayız. Kurban Bayramı günlerindeyiz. Kurban Bayramı biliyorsunuz toplumda dayanışmayı hedefleyen bir bayramdır. Hani hep söylüyoruz, kurban insanı Allah'a yakınlaştırır, insanı insana yaklaştırır. Ama biz bu kurbanın artık Kurban Bayramı'nın 3. gününde bulunuyoruz. Kurban Bayramı toplumda dayanışmayı güçlendirdi mi? Biz kendi çapımızda bakalım olaya. Biz Kurban Bayramı'nın toplumundaki dayanışmayı, toplumun dirliğini, birliğini güçlendirmesi noktasında bizim de biraz katkımız oldu mu? Bunu kendimize sormamız gerekiyor.

Diğer bir soruyu sormamız gereken, yine bugünlerde sormamız gereken diğer bir soru da fakirler, ihtiyaç sahipleri ve komşularımızı ziyaret ettik mi? Onlara ikramda bulunduk mu? Ne kadar yaptık bunu? Kaç fakirle kurban ikram ettik? Kaç ihtiyaç sahibinin onlara et verdik veya başka yardımda bulunduk? Kaç komşumuzu ziyaret ettik? Ne kadar hangi akrabalarımıza ziyarette bulunduk? Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Çünkü bunları sormazsak ve bunları yapmazsak Kurban Bayramı sadece içi boşaltılmış bir gelenek haline geliyor ve bu belli bir yerden sonra da insan bundan soğuyor, sıkılmaya başlıyor, bıkmaya başlıyor. Ya işte bayram da bir an önce bitsin demeye başlıyor veya ne yapıyoruz? Bayramı birinci gününde tamamlayıp ondan sonra gezmeye, tozmaya gidiyoruz. Ama bu bizim için büyük bir kayıp. Çünkü biz bunu derinden yaşamadığımız gibi zaman içerisinde kaybedeceğiz. Bizim derinden yaşamadığımızı fark eden çocuklarımız da buna özlem duymayacak. Diğer bir soru değerli dinleyiciler. Bayram sevgi, merhamet ve birlik duygularını ne kadar arttırdı? Özellikle sevgi ve merhamet. Ne kadar sevgimizde bir güçlenme oldu, sevgi duygularımızda bir depreşme, bir canlanma oldu mu? Merhamet duygularımız ne alemde? Kurbanı kestik, kestik kestik ama merhametimiz arttı mı? Bu merhamet, kurbanı kesmek bizde farklı bir takım merhamet duygularını tetikledi mi, uyandırdı mı? Bunu sormamız gerekiyor. Çünkü kurban sadece hani ayet-i kerimede buyuruyor ya Cenab-ı Allah, onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Sizin kalbinizin titreşimidir. Kalbinizin frekanslarıdır. Yoksa kalbiniz titremiyorsa, kalbiniz ürpermiyorsa, kalbinizde bir böyle dalgalanma, hani kardiyogramda bir dalgalanma yoksa ölmüş demektir. Yani o kurban da kurban olmaz. Yani sadece et boyutuyla uğraşmakla şu kadar et mi çıkacak? Bunlardan şu derin dondurucuya, frizere şu kadarını koyacağım, şu kadarını yiyeceğim, şu kadarını kavanoza koyacağım. Ya şu karlı çıktı, karsız çıktı. Bırakın bunları. Kurban bizi daha merhametli yaptı mı? Merhamet duygularını, daha sevgiye yönelik bir takım uyanışlar var mı bizde? Bunu sormamız gerekiyor ki Kurban Bayramımız hakikaten Kurban Bayramı olsun, sevinçli bir güne dönüşsün.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyiciler, Kurban Bayramı gününde, üçüncü gününde Kurban Bayramı'nın biraz daha derinliğini ve kurbanı, bayramı, günü daha nasıl güzel bir bayram havası içerisinde geçirebiliriz? Bunu sorguluyoruz, bunu konuşuyoruz. Belki de şimdi bunu sorgularken, bu konuşmaları yaparken bazı insanlarla birlikte dinliyorsunuz ve bu şekilde karşılıklı bir sohbete de vesile olur. Yani kurbanı daha güzel bir şekilde nasıl yapalım? Çünkü bizler Cenab-ı Allah'a bir şey hediye ediyoruz. Tabir caizse bir şey böyle sunuyoruz ve bunu en güzel bir şekilde yapmanın gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. İşin bir taraftan duygu boyutunu, bir taraftan iç dünyamızla ilgili boyutunu ve toplumsal boyutunu konuşuyoruz. Etrafımızda kurban havasının nasıl oluştuğunu, biz kurban havasını ne kadar oluşturduğumuzu ve ne kadar etkilendiğimizi konuşmaya çalışıyoruz. Hani sorular soruyoruz aslında. Aynı zamanda şunu da muhakkak dile getirmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı dediğimizde bizim kimliğimiz, Bulgaristan Müslüman Türk toplumunun kimliği, inancı ve kültürü gündeme geliyor. Hani biraz manevi boyuttan biraz daha toplumsal boyuta ve bizim topluluk olarak, Müslüman Türk varlığı olarak Bulgaristan'da kimliğimiz, inancımız ve kültürümüz boyutuna geliyoruz. Ve bunların korunması, yaşatılması noktasına temas etmeden edemiyoruz. Çünkü Kurban Bayramı Bulgaristan'daki Müslüman Türk toplumu açısından dini ve kültürel kimliğin yaşatmasında son derece önemli bir yere sahiptir. Bizim dini ve kültürel kimliğimizi inşa etme noktasında ve yaşatma noktasında. Tabii ki öncelikle onu inşa etmemiz gerekiyor ki yaşatalım. Aksi takdirde bir şeyi yaşatamayız. Olmayan bir şeyi yaşatmak mümkün değil. Önce bir onu oluşturmamız gerekiyor. İşte bu kurban bayramları aslında daha özellikle

kutlanan kurban bayramları. Büyüklerin ziyaret edildiği, fakirlerin gözetildiği ve dayanışmanın oluştuğu, maneviyatla dolu, Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu çizgilere riayet edilen kurban bayramları bizim çocuklarımızın, gençlerimizin kimliğini inşa ediyor. Kültürel kodlarını böyle nokta nokta işliyor. Bu son derece önemli bir husus. Biz bunu eğer ıskalarsak ya çok büyük bir kayba uğramış oluruz. Nasıl ıskalarız bunu? Kurbanı sadece bir et bayramına dönüştürdüğümüzde. Kurban bayramını bir dinlenme, bir tatil zamanına dönüştürdüğümüzde. Şöyle bir iki tane böyle ziyaret yapıp belki işte bayram namazına gidip ondan sonra alıp kendimizi gezmeye, tozmaya, eğlenmeye gittiğimizde işte kurban bayramının o inşa edici kimlik ve kültür inşa edici boyutunu kaybetmiş oluruz. Bu da Bulgaristan'daki Müslüman Türk toplumunun kendisini kaybetmesi demektir. Günümüzde sıkça gündeme getiriyoruz. Gündeme geliyor. Herkes muzdarip. İşte bazı değerlerimizi kaybediyoruz. Birileri dinimizi kaybettiğimizden yakınıyor. Birileri dilimizi kaybettiğimizden, konuşmadığımızdan yakınıyor. Birileri kültürümüzle ilgili bazı özellikleri kaybettiğimizden yakınıyor. İşte bu bazı şeyleri zamanında yapmadığımız durumdan doğan bir sonuçtur. Eğer biz çocuklarımıza küçük yaştan itibaren bayramları yaşatmadıysak, onlar zaman içerisinde bayram mefhumunu dahi kaybedeceklerdir. Bugün hala ben etrafıma da bakıyorum, bayrama önem veren birçok insan o bayramlarda çocukluğundaki güzel duygular yaşadıkları bayramları arıyorlar. O bayramlarda onu arıyorlar ve maalesef o bayramları bulamadığımızda böyle bir soğuma oluyor. Sanki ya şöyle bir geçiştiriyor. Ya eski bayramlar kalmadı, bırakalım artık. Hayır. O eski bayramları bize kim yaşattı? Anamız, babamız, dedemiz, ninemiz, konumuz, komşumuz. O zaman biz de etrafımızdaki insanlara, gençlere, çocuklara, büyüklere o bayramı yaşatmamız gerekiyor. Biz o bayramları, o eski bayramları biz inşa edelim. Ha eski bayramlar %100 aynısı olacak anlamına gelmiyor. Ama onun ruhunu yakalarsak, onun ruhunu kavrarsak ve onu bir ibadet şuuruyla, o kurban bayramını bir ibadet şuuruyla, bütün o ruhumuzu besleyen nokta atışlarına dikkat ederek yaparsak ve aynı zamanda bunun bizim kültürel kodlarımızı inşa eden boyutlarıyla yerine getirirsek o eski bayramları yaşamış olacağız. Aynı zamanda o eski bayramları bugünkü nesillere de yaşatmış olacağız. Burada işte bizim bugünkü sorumluluğumuz bu. Hani sadece eskiyi kınamakla, geleceği kötülemekle böyle bir şey olmaz. Mırıldanmakla olmuyor bu iş. Hani eskiden işte şöyleydi de böyleydi de bazı şeyleri beğenmediğimiz, hep komünistleri suçlamakla vesaire veya işte gelecek şöyle, gençler şöyle, gençler böyle, onları kınamakla veya bugün sadece mırıldanmakla olmaz. Bugün bizim rolümüzün oynandığı gündür. Rol, bugün başrolde biziz. Bunu yaptığımız takdirde inanıyorum ki gençlerimiz o ruhu yakalayacak, o ruhu kaçırmayacak. Ve o ruh da onları bir Müslüman Türk topluluğu olarak güçlü tutacak.

Allah'ım, beni Peygamber Efendimizin doğduğu Nisan ayının yağmurları gibi masum, bereketli ve hayırlı eyle.

Kıymetli dinleyiciler, bugün Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü idrak ediyoruz. Cenab-ı Mevla'ya şükürler olsun. Onu tekbir ediyoruz, yüceltiyoruz. Ululuyoruz ki bizlere böyle bir güzel bir imkanı bahşetti. Böyle bizleri tekrar Kurban Bayramı'na kavuşturdu. Bu herkese nasip olacak bir lütuf değil. Bu lütuftan dolayı Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Ve Kurban Bayramı'nın bizim toplumsal hayatımızdaki önemiyle ilgili son birkaç hususa değinmek suretiyle bugünkü programımızı tamamlayacağım ve sizleri Allah'a emanet edeceğim. Bayramlar yaşandıkça değerli dinleyiciler, milletler ayakta kalır. Bunu bir yere not edelim, çizelim altını. Bayramlar yaşandıkça milletler ayakta kalır. Bayramlarımızı kaybettiğimizde millet olarak varlığımız kaybolur. İnanç, kültür, bunlar korundukça toplum güçlü olur. Gelenek, işte inanç, gelenek, kültür, bunlar toplumu güçlü yapan unsurlardır. Bunları da kaybettiğimizde toplumumuz zayıf olur. Bugün eğer toplum olarak bazı şeylerden şikayet ediyorsak, burada kastım Müslüman Türk toplumudur ama genel olarak da bütün Bulgaristan toplumunda, bütün Bulgaristan'ı da göz önünde bulunuyor. Eğer bir şeylerden şikayet ediyorsak, bir şeyleri kaybettiğimizden dolayıdır. İşte onları, kaybettiklerimizi iade etmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Elimizdekileri de böyle göz bebeğimiz gibi korumamız gerekiyor. İşte bu göz bebeğimiz gibi koruyacağımız şeylerin başında bayramlarımız geliyor. Bunu ecdadımız çok iyi biliyordu. Bizim büyüklerimiz çok iyi biliyordu. Özellikle hani ben hep söylerim biraz geri dönerek. Belki bazıları diyeceklerdi ki ya hep geri dönüyorsunuz. Bırakın şu gericiliği bırakın biraz ileriye gidin. Geri dönmezsek ileriye fazla gidemeyiz. Fazla ileri gitmek istiyorsak, biraz daha düzgün bir şekilde ileri gitmek istiyorsak geri dönmemiz gerekiyor. Zaman zaman ama geride de kalmamak şartıyla. Geride kalmayacağız. Neyi kastediyorum? Komünizm döneminde bizi canlı tutan en önemli unsurlar

günlerdi, bayramlardı. Her şeyimizi kaybetmek üzereydik. Her şeyimizi kaybetmek üzereydik. Özellikle ateizmin etkisiyle, aynı zamanda komünist kültür asimilasyonunun etkisiyle ama özellikle ateizmin etkisiyle her şeyimizi kaybetmek üzereydik. Ki birçok şeyimizi kaybettik fakat bayramlarımızı kaybetmedik. Bayramlar bizi toplum olarak korudu. Toplum olarak var olmamızı sağladı. Onun için bayramın, Kurban Bayramı'nın özellikle bu açıdan da değerlendirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bayramların aile yapısını koruma, aile bağlarını koruma hususunda çok önemli bir rolü var. Maalesef günümüzde bunu bu stüdyodan defalarca gündeme getirdik. Aile kan ağlıyor. Aile mefhumu ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bilinçli veya bilinçsiz bir aileye yönelik çok güçlü bir dejenere etme, hatta yok etme çabası var. Bunların bazıları bilinçli, bazıları bilinçsiz. Farklı dünyalık bir takım telaşlarla, bazen ekonomik sebeplerle olabilir vesaire. İşte böyle bir ortamda artık hani 20 sene önce, 30 sene önce konuşulan aile neredeyse kalmıyor. Aile bazen işte bir kadınla erkeğe iniyor. İyi bir ihtimalle kadın erkek bir çocuk. Ama o aile dediğimiz şey bizim geniş aile. Sadece bir kadınla erkek değil. Hatta kadınla erkek bile artık olmuyor. Yani aile yok. Yani bir takım birliktelikler, beraberlikler vesaireler. Bunlar da orada aileden söz etmek mümkün değil. Aile dediğimiz kültürün taşıyıcısı. Aile ocağı deriz biz. Ocak, ocak. Aile ocağın etrafında toplanır. Ocağın etrafında toplanır. Sofranın etrafında toplanır aile. Bu açıdan bakmamız gerekiyor bayramlara. Özellikle Kurban Bayramı'nda kurban bizi ailemizle sofranın etrafında topladı mı toplamadı mı? Topladıysa ne âlâ. Demek ki bizde hala bir canlılık alameti var. Toplamadıysa bizim ölmüşüz demektir. Şimdi aile önemli çünkü aile toplumun temel taşıdır. Ana hücresidir. Aile bitti mi toplum da biter. Onun için aileyi koruma adına biz Kurban Bayramı'na, kurbana ve pek tabii ki diğer bayramlarımıza büyük önem göstermemiz gerekiyor. Bu şekilde ailemiz canlı olduğunda genç nesillere dini ve milli değerlerimizi, kültürel değerlerimizi de aşılama, öğretme imkanımız olacak. O zaman gençlerimiz bir inşallah kültürlü, kimlikli, özbendiğine sadık birer topluma faydalı birer insan olacaklar. Sadece böyle rastgele bir varlık olmayacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle değerli dinleyiciler tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan evlerinize, gönüllerinize huzur ve esenlik diliyorum. Dünyamıza huzur ve esenlik diliyorum. Ve sizleri tekrar Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 29 Mayıs 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz.

Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Bulgaristan'a reformları sürdürme çağrısı geldi. Avrupa Komisyonu 3 Haziran'da Bulgaristan hakkında aşırı bütçe açığı prosedürü başlatacak. Dışişleri Bakanlığı Romanya'ya yönelik Rus drone saldırısını kınadı. Bulgaristan Türklerinin sözüm ona büyük göç sürecinin üzerinden 37 yıl geçti. Şimdi haberlerin detayları. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yolsuzlukla mücadelede kaydedilen ilerlemeden dolayı toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında Bulgaristan'a tahsis edilen 370 milyon avroluk fonun serbest bırakılacağını bildirdi. Benere Brüksel muhabiri Angelina Piskova'nın aktardığı üzere Başbakan Rumen Radev ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan von der Leyen, yolsuzlukla mücadele komisyonu kurulmasının her düzeyde yolsuzluğun etkin biçimde soruşturulması açısından kilit önem taşıdığını öne sürdü. Asıl önemli olan şey ise bu kurumun faaliyetlerini bağımsız şekilde yürütebilmesidir diyen Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı şöyle devam etti. Bir diğer önemli adım da başsavcılığın yeniden yapılandırılmasıdır. Amaç yolsuzlukla mücadele kapsamında başarılı soruşturmalar yürütülmesi için başsavcılığın konumunu güçlendirmektir. Avrupa Komisyonu Başkanı ile Başbakan Radev arasındaki görüşmenin temel konuları arasında enerji sektörünün modernizasyonu, temiz enerjiye geçiş ve Avrupa Birliği'nin uzun vadeli bütçesi de yer aldı. Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin yeni nesil programının artık somut sonuçlar verdiğini ve Bulgaristan'ın yaklaşık 3,3 milyar avro tutarında finansman aldığını öne sürerken, fonların kullanım süresinin Ağustos 2026'da sona ereceği için reformların hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'nin kolektif savunmasında özellikle Doğu kanadında teyakkuz stratejisinde belirleyici rol aldığını ifade eden von der Leyen, SAFE mekanizması kapsamında Bulgaristan'a 3,2 milyar avronun üzerinde destek sağlanacağını açıkladı. Öte yandan Rumen Radev, Avrupa Birliği'nde net bir vizyona, istikrar, güvenlik ve rekabet gücüne yönelik güçlü yatırımlara ihtiyaç olduğunu belirtirken, uyum politikası ve Avrupalı vatandaşların huzurunu garanti altına alacak sürdürülebilir bir tarım politikasının da gerekli olduğuna işaret etti. 29 Mayıs tarihli hükümet toplantısının başında Başbakan Rumen Radev, Avrupa Komisyonu'nun Bulgaristan'ın bütçe açığının %3'ün oldukça üzerinde olması nedeniyle prosedür başlayacağını bildirerek, bu Haziran ayının başından itibaren izleme ve kısıtlayıcı önlemler altında olacağımız ve olası yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğimiz anlamına geliyor ifadelerini kullandı. Geçen yılki açık avro bölgesine girmek için yalan söyledikleri gibi değil, %3'ün çok üzerindeymiş. Bu yılki açığın daha da büyük olması bekleniyor. Bu yüzden balon patladı diye uyardı Radev. BTA'nın haberine göre Başbakan ayrıca hükümetin Amerikan yakıt ikmal uçaklarının Bulgaristan'da Haziran ayı sonuna kadar kalmasına izin verileceğini ancak daha uzun süre kalmalarına onay vermeyeceğini bildirdi. Kararın Bulgaristan vatandaşlarının ABD'ye seyahat vizelerinin kaldırılması konusuyla ilgili ABD'den henüz bir yanıt gelmemesi nedeniyle alındığı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla Bulgaristan'ın 29 Mayıs sabahı Romanya'nın Galati kentinde Rus askeri drone'un neden olduğu olayı kesin bir dille kınadığını belirterek Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden bu tür sorumsuz eylemler kabul edilemez. Bulgaristan Romanya ile tam dayanışma içindedir ifadelerini kullandı. BTA'nın aktardığı Romanya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bir Rus drone'u Romanya hava sahasına girdikten sonra ülkenin güneydoğusunda bulunan kente 10 katlı bir apartmanın çatısına düştü ve yangına neden oldu. Romanya radyo istasyonu ProLiter FM'in aktardığına göre drone'un düştüğü binada ciddi hasar meydana gelirken 2 kişi hafif yaralandı. Olayın ardından yaklaşık 70 kişi tahliye edildi. Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu tarafından gıda

fiyatları ve bütçe politikasına ilişkin yapılan aylık analizin sunulması sırasında açıklandığı üzere küçük tüketici sepetinin fiyatı 11 ayda %8,3 arttı ve devletin en hassas hanelere yönelik acilen telafi edici önlemler uygulaması gerekiyor. Begenes haberinde belirtildiği üzere sendika başkanı Plamen Dimitrov devletin maaş ve emekli aylıklarını ödemek için borç aldığı yönündeki iddiaları kesinlikle reddetti. Dimitrov'a göre KNSB tarafından yapılan analiz neredeyse tüm yıllarda vergi ve sosyal sigorta gelirlerinin maaşlar, emekli aylıkları, sosyal ve sağlık ödemeleri ve güvenlik ile savunma harcamaları olmak üzere devletin temel harcamalarını karşılamaya yeterli olduğunu gösteriyor. Sendika Konfederasyonu'nun temel sorunun gıda fiyatlarındaki artış ve hanelerin satın alma gücünün giderek azalması olmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulundu. Konfederasyonun baş ekonomi uzmanı Luboslav Kostov, küçük tüketici sepetinin Mayıs ayında 61,51 avroya ulaştığını, bunun da sadece bir ay içinde %0,8'lik artış anlamına geldiğini açıklarken Plamen Dimitrov, fiyat artışlarının izahı yok. Bu durum piyasanın işlemediği anlamına geliyor yorumunda bulundu. KNSB Başkanı, insanların 700-900 avro maaş aldıkları sektörlerde gelirlerin kesilmesine izin vermeyeceğiz. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir sözlerini kullandı. KNSB mevcut formüle göre asgari ücretin 1 Ocak 2027'den itibaren 700 avroya ulaşması gerektiğini açıkladı. Aile hekimi değiştirmek isteyen tüm sağlık sigortalı vatandaşlar bu işlemi Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirebilir. Bunun için Ulusal Sağlık Sigortası Kasası'nın web sitesinden indirilebilecek kalıcı seçim formunu doldurarak yeni seçilen aile hekimine vermesi gerekiyor. Söz konusu forum Ulusal Sağlık Sigortası Fonu'nun internet sitesinden vatandaşlar için bölümündeki aile hekimi seçimi için kayıt formları bağlantısından indirilebilir. Aile hekimi değişikliğinin elektronik ortamda da yapılabildiğini belirten Ulusal Sağlık Sigortası Kasası, işlemin e-hizmetler bölümünde yer alan sağlık sigortaların dosyasını görüntüle sayfası üzerinden dijital sertifika ile giriş yapılarak aile hekimi seçimi menüsünden gerçekleştiriliyor. Benere Kırcalı Radyosu haberine göre elektronik olarak gönderilen formun sağlık sigortalısı ya da ebeveyni vasisi olarak elektronik imza ile imzalanması gerekiyor. İşlem Ulusal Sağlık Sigortası Kasası kişiselleştirilmiş bilgi sistemi üzerinden tamamlanıyor. Bugün modern Bulgaristan tarihinin en utanç verici dönemlerinden biri olarak kabul edilen Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçüyle sonuçlanan ve büyük göç olarak adlandırılan sürecin başlangıcından bu yana 37 yıl geçti. 1989'da komünist rejimin çöküşünden yalnızca birkaç ay önce dönemin totaliter lideri Todor Zhivkov televizyon ve radyo aracılığıyla yaptığı bir konuşmada Türkiye'yi orada kalmak ve yaşamak isteyen Bulgaristan'daki tüm Müslümanlara sınırlarını açmaya çağırdı. Benere Kırcalı Radyosu muhabiri Valya Apostolova'nın aktardığı üzere yapılan çağrının ardından yalnızca 5 gün içinde büyük çoğunluğu Kırcalı bölgesinden olmak üzere yaklaşık 360 bin Bulgaristan Türk'ü ülkeyi terk ederek Türkiye'ye göç etti. Bu zorunlu göçün öncesinde 1984 yılında Bulgaristan'daki Türklere soya dönüş olarak adlandırılan zorla isim değiştirme kampanyası uygulanarak Türkçe konuşmaları yasaklandı ve geleneksel kıyafetlerini giymeleri engellendi. Spor. Bulgaristan Varna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası kızlar finallerini toplam 3 madalya ile tamamladı. Siyana Alekova çember finalinde altın madalyanın sahibi olarak Avrupa şampiyonu oldu. Dea Emilova Lobut finalinde gümüş madalya kazandı. Çarşamba günü ise Siyana Alekova, Aleksandra Petrova ve Dea Emilova'dan oluşan Bulgaristan takımı ülke tarihinde ilk kez genç kızlar takım kategorisinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Şampiyona kadınlar müsabakalarıyla devam ediyor.
hava durumu. Cumartesi günü ülke genelinde güneşli hava etkili olacak.

0: en düşük hava sıcaklığı 9 ila 14 derece arasında, Sofya'da 11 derece olacak. Öğleden sonra Rila-Rodop dağlarında kısa süreli yağmur yağışı görülecek, batıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 24 ila 29 derece arasında değişirken, başkentte 24 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli, öğleden sonra parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kuzeyde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 23-25 derece, deniz suyu sıcaklığı 16 ile 19 derece arasında olacak. Dağlarda güneşli, öğleden sonra Rila-Rodop dağlarında kısa süreli yağmur yağışlı hava görülecek. Kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 16, 2000 metrelerde 8 derece olacak. Pazar günü termometreler 30 dereceyi gösterecek ve hatta üzerine çıkacak. Öğleden sonra dağlık kesimlerde kısa süreli gök gürültülü yağmur etkili olacak. Kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni güler yüzlü arkadaşımız Desislava Şapkarova ile çalışıyoruz bu akşam. Onun adına da sizleri selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, günün getirdiklerini bu akşam biraz farklı yapacağız ve sizden gelen canlı yayınlarımız zaman kısıtlamasından dolayı orada geçemeyen bayram mesajlarını okuyacağız ve güzel mi güzel türküler dinleteceğiz. Kurban Bayramı'nın 3. gününde böyle bir güzellik yapacağız. Hemen ilk şarkımızı dinliyoruz ve ardından burada sizin mesajlarınızla olacağız.

Sevgili dinleyiciler, bayrama özel gönderdiğiniz ve canlı yayınlarımızda zaman kısıtlığından dolayı geçemeyen mesajları şimdi okumaya başlıyorum. İlk mesajımız Rıfat Ahmet'ten olacak. Merhaba Sofya Radyosu çalışanları, ben Şumen'den Ahmet. Kurban bayramınız kutlu olsun. Selamlamak istiyorum Duhovec'den Rufi dedemi ve Zeliha annemi, Zdravec'den de Halim dedemi ve Lütfiye annemi, onlara kucak dolusu selamlar diliyorum diye yazmış Ahmet Bey. Buradan selamlarınızı iletiyoruz bizler de ve tekrar bayramınız mübarek olsun diyoruz. Bir sonraki mesajımız Rahmi Özgür'den geldi. Günaydınlar sayın radyo sunucuları. Ben Kitan Çovo'dan Metin abimi ve tüm dinleyenlerin bayramını kutlamak istiyorum. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız güzel ekip. Hepinizi en içten kutluyorum saygılarımla. Türkiye'den Rahmi Özgür tüm dinleyenlere gelsin. Sıradaki bayram şarkısı diye yazmış Rahmi Bey. Sırada çok güzel bir türkümüz var. O türkümüzü özellikle sizler için göndereceğiz. Sizlerin de bayramı kutlu olsun. Allah daha nice güzel bayramlar nasip etsin. Neşe Özgür yazmış diğer mesajımızı. Merhabalar, Kitan Çavo'da bulunan anam Gülsevim, babam Rahmi, annem Teşve, dayılarım Halit ve Metin'e, yeğenim Sera'ya sevgilerimi yolluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Nice sağlıklı, huzur dolu, musmutlu bayramlar diliyorum. Çok özledim hepinizi. Sizlerin de sizi dinleyen herkeslerin bayramını kutlarım. Yüksek yüksek tepelere şarkısını istiyorum. İyi yayınlar diye yazmışlar. Sizlerin de bayramı kutlu olsun ve şu anda bizi dinleyen herkesin tekrar nice bayramlar diliyoruz. Allah dualarımızı kabul etsin diyoruz ve istemiş olduğunuz türkü şimdi her biriniz için armağan olsun. Müzik

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi de hafta sonu programlarımızın bazıları için anons yapmak istiyorum. Yarın sabah sizden bize, bizden size programında tarih sayfaları köşesinde yine önemli bir konuyu ele alacağız. Bundan tam 37 yıl önce, 29 Mayıs 1989 tarihinde Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı Todor Živkov, ulusal televizyon ve radyoda yaptığı konuşmada Türkiye'yi orada kalmak ve yaşamak isteyen Bulgaristan'daki tüm Müslümanlara sınırlarını açmaya çağırdı. Bunun üzerine 30 Mayıs ve 20 Ağustos 1989 tarihleri arasındaki dönemde yaklaşık 321.800 Türk ve Müslüman Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etti. Tarih sayfalarına ironik bir şekilde büyük seyahat olarak geçen bu zorunlu göçün öncesinde 1989 yılının Mayıs ayı boyunca komünist rejimi tarafından Bulgaristan'daki Türklere uygulanan zorla isim değiştirme kampanyasına karşı büyük bir direniş gösterildi. İş arkadaşımız Doktor Emine Bayraktarova'nın konuyla ilgili sunumunu dikkatinize sunacağız. Pazar sabahı ise bu pazarda sizinle programında yüz binlerce insanın hayatına damga vuran soya dönüş veya isim değiştirme sürecinin birçok kitaba konu olduğunu belirterek onlardan biri 2020 yılında çıkan Benim Adım Gül romanının yazarı Ayşe Şen, kitabın çıktığı sırada radyomuza konuşmuştu. Genç yazarın eski meslektaşımız Marian Karagözov'a verdiği söyleşiyi tekrar dikkatinize sunacağız ve kitap hakkında birçok ilginç bilgi paylaşacağız. Ve böylece yayınımızın günün getirdikleri programı kısmının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz.

Bugün de sizlerle inşallah güzel bir program yapacağız. Bu güzelliğimize, bu güzelliğe daha da güzellik katacak olan ise bugünkü Kurban Bayramı'dır. Malumunuz 4 günlük Kurban Bayramımızın 3. gününü bugün idrak ediyoruz. Bu sebeple öncelikle hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Canı gönülden kutluyorum. Cenab-ı Allah Kurban Bayramı'nı bizlere, sizlere, cümle alemi İslam'a ve bütün insanlığa hayırlı eylesin, hayrına vesile kılsın, huzur gelmesine vesile olsun. Kurban Bayramı bizleri yaklaştıran, birbirine yaklaştıran, toplum olarak kenetlendiren bir bayram olarak inşallah daha nice güzel hayırlara vesile olur ümidiyle sizleri tekrar bu güzel günde selamlamaktan dolayı, sizlerin huzurunuzda olmaktan dolayı Cenab-ı Allah'a büyük bir şükran ifade ediyorum. Kıymetli dinleyiciler, bugün Kurban Bayramı'nın 3. gününü idrak ediyoruz ve bildiğiniz üzere Kurban Bayramı'nda farz namazlardan sonra teşrik tekbirleri getiriyoruz. Yani Arefe günü sabah namazından itibaren başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazının ardından da teşrik tekbiri getirerek bu tekbir silsilesini tamamlamış oluyoruz. Onun için ben de buradan teberrüken Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd diyerek tekbir getirmek istiyorum. Bunu biliyorsunuz, hutbeye çıkarken de, hutbe esnasında da, bayram gününde gördük. Bunlar yapılıyor. Ve burada bir anlam var, büyük bir anlam var. Sadece namazı kılanlar değil, sadece bayram namazına gidenler değil, aynı zamanda hacılar da günlerce Arafat'tan itibaren tekbirler getiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünde şu anda yaklaşık 2 milyar insan yaşıyor. Yaklaşık 2 milyar insan bugünlerde tekbir getiriyor. Ha diyeceksiniz ki herkes getirmiyordur. Bazıları getirmemiştir, unutmuştur, bilmemiştir, şöyledir de böyledir. 1 milyar olsun. 1 milyar insan tekbir getiriyor. Bu büyük bir anlam taşıyor. Bu Kurban Bayramı'nın bize aslında ruhunu hissettiriyor. Ruhunu bizlere gösteriyor. Kurban Bayramı dediğimiz sadece kurban kesmek veya sadece ziyaretleşmek, sadece kurban ikram etmek değil. İşin böyle bir boyutu da var. Yani Kurban Bayramı'nın artık 3. günü olduğu için biraz bunu daha rahat konuşabiliriz. Çünkü önceki günde kurbanlar kesilmiş, işte ziyaretler daha fazlası yapılmış, son artık ziyaretler yapılıyor. Ama şu tekbir olayına biraz odaklanalım diyorum. Tekbir olayı. Tekbir olayı bizlere aslında çok farklı bir boyut kazandırıyor. Yani bizlere ve tabii ki bunu yaparken de Kurban Bayramı'yla bunu bizlere kazandırıyor. Hatta biz kurbanımızı keserken tekbir getirmiyor muyuz? Tekbir getiriyoruz. Bismillahi Allahu Ekber diyerek. Tabii mümkün mertebe az önce o makamsız olarak okuduğum tekbiri de orada söylüyoruz. Ama en azından Allahu Ekber ifadesini kullanıyoruz. Burada biz aslında kim olduğumuzu söylüyoruz. Ben kulum. Ey Rabbim, sen ise en büyüksün. Benim bir iddiam yok. Benim iddiam ancak senin takdirin içerisinde. Senin takdirin içerisinde bir şey yapmaya, bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Burada insanın
konumunu belirlemesi, kendini bilmesi, haddini bilmesi ve yüceler yücesini tekbir etmesi. Bu çok anlamlı bir şey. Niye? Çünkü hani Allahu Ekber, Allahu Ekber biz bunu söylüyoruz da anlamı nedir bunun? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah. Allah en yücedir, en büyüktür daha doğrusu. Veya işte Allah uludur diyoruz. En uludur. En büyüğüdür. Çünkü oradaki ifade o. Kebir mesela Arapçada büyük demektir, çok büyük demektir. Ekber ise en büyüktür. Ondan büyüğü yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Ondan başka ilah da yoktur. Şimdi orada kendimize sormamız gerekiyor. Yani bizde biz Allah'tan başka bir ilah söz konusu mu bizim için? Yani Allah en büyük diyoruz. Sonra başka büyükler görüyor muyuz? Allah'tan daha büyük bizi etkileyecek başka bir varlık görüyor muyuz? Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Çünkü eğer Allah'tan daha büyük veya bizim üzerimizde Allah'tan daha etkili bir varlık görüyorsak orada bir problem var demek. Çünkü La ilahe illallah dedikten sonra Vallahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd diyoruz, ona şükrediyoruz. Yani Allah yine büyük, en büyüktür. Allah en büyüktür ve biz ona hamd ederiz. Ve hamdin de ne diyorduk? Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Ayrıca başka yine kurbanımızı keserken tekbir getirmeden tekbir getirdikten sonra kurbanımıza bıçağı boğazına dayarken ne diyoruz? İnni veccehtu vecihiye lillezî fatara's semâvâti vel ard hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Yani ben yüzümü Allah'a yönelttim. Özetle söylüyorum. Ayet-i kerimedir bu, Hazreti İbrahim'in dilinden. Gökleri yaratan, gökleri yaratan Cenab-ı Allah'a yüzümü yönelttim. Yeri yaratan Cenab-ı Allah'a yüzümü yönelttim ve onun hiçbir eşi, benzeri, ortağı yoktur. Bu inancımızı biz kurbanla ortaya koyuyoruz. Kurban bayramında da bunu ortaya koyuyoruz. Her namaz vaktinden sonra ve bunu dediğim gibi sadece ben, sen, o değil. Her namazdan sonra yeryüzünde kaç kişi namaz kılıyorsa Müslüman olarak kaç kişi namaz kılıyorsa her biri bugün cuma namazından sonra tekbir getirdi. İkindi namazının farzını kıldıktan sonra yine tekbir getirecek. Akşam namazının farzını kıldıktan sonra yine tekbir getirecek. Bayram namazını kılarken hepimiz tekbir getirdik. Ama hepimiz dediğimiz sadece bizim camidekiler mi? Hayır. Aynı zamanda Mekke'de bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Aynı zamanda Pakistan'da bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Aynı zamanda Çin'de, Doğu Türkistan'da bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Aynı zamanda Yemen'de bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Aynı zamanda Gazze'de bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Aynı zamanda Hindistan'da bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Ama sadece bunlar mı? Hayır. Rusya'nın daha kuzeyinde bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Amerika'da bulunanlar da bizimle tekbir getirdi. Avustralya'daki Müslümanlar da bizimle tekbir getirdi. Hele hele bir de bir bu dünyanın dönüşünü, saatlerin farklılığını, ihtilafı göz önünde bulundurduğumuzda bu tekbir aslında her an getiriliyor. Hele hele bayram günlerinde her an bir yerlerde tekbir getiriliyor. Bunu düşünebiliyor musunuz? Hani bunu hep ezanla ilgili söylüyoruz. Her an bir yerlerde ezan okunuyor çünkü saat farklılığı var. Aynı şekilde tekbir. Yani bugünlerde bu Arefe'yi de dahil ettiğimizde 5 gün içerisinde Arefe ve 4 bayram gününde milyarlarca ama belki de trilyonlarca defa Cenab-ı Allah'ın ismi yüceltildi, tekbir edildi, ululandı ve biz

o şeyin büyük tablonun bir parçasıyız. Biz de tekbir getirdiğimizde o büyük tablonun bir parçası oluyoruz. Bunu hafsalamız alıyor mu? Yani bir aklımız bunu idrak edebiliyor mu? Bilemiyorum. Bunun üzerine çok ciddi düşünmemiz gerekiyor. Kalbimizi de açarak, aklımızı da o tarafa yönelterek bunun farkında olmaya çalışmamız gerekiyor. Bu Kurban Bayramı günü bunun içinde bir fırsattır. Değerli dinleyiciler, Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Kurban Bayramı'nı olabildiğince güzel bir şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun güzellikleri bugün de yaşamaya çalışıyoruz. Bugün de ve bugünlerde. Yarın da olmak üzere. Peki tabii genellikle bayramın birinci günü daha heyecanlı oluyor. İkinci gün heyecan biraz belki azalıyor. Üçüncü gün biraz daha azalıyor. Dördüncü gün neredeyse bazı yerlerde kutlanmıyor gibi bir şey oluşuyor. Çünkü Ramazan Bayramı 3 gün olduğu için bazı insanlar zannediyor ki Kurban Bayramı bitti. Hayır, Kurban Bayramı 4 gündür. Ve her gün azar azar da olsa o bayram havasını yaşamalıyız. Çünkü öbür bayrama kim ere kim öle. Onun için bizler Kurban Bayramı'nı daha canla, başla, ruhla yaşamaya gayret etmemiz gerekiyor. Bunu da anlamlandırmamız gerekiyor. İçini doldurmamız gerekiyor. Yoksa sadece şekilsel bir takım, formal bir takım şeylerle bu yeterli olmaz. Onun ruhunu kavrayacağız. Onun ruhunu yaşayacağız. Onun ruhunu tutacağız. O zaman Kurban Bayramı güzel bir Kurban Bayramı oluyor ve özlemeye başlıyoruz. Ama o Kurban Bayramı'nın ruhunu kaçırdıysak, Kurban Bayramı artık bizlere sıkıcı olmaya başlıyor. Bir tatil olarak değerlendirmeye başlıyoruz. Ya işte bir tatil yapalım, şöyle gidelim biraz dünyayı gezelim. İşte iş olmasın, işe gitmeyelim de tatil yapalım. Bir dinlenme günü gibi oluyor. İşte bunundan kaçınmamız gerekiyor. Hele hele şunu da, hani bazı insanlar diyelim belirli dönemlerde güzel bayramlar yaşamışlar. Ve onu da güzel hatıralar olarak herkes taşıyor. Çocukluğumuzun bayramlarını pek unutamıyoruz. Ama o çocukluğumuzun bayramlarını bugünün ruhuyla çocuklarımıza yaşatabiliyor muyuz? Çocuklarımızın da unutamayacakları bayram hatırasının olmasını sağlıyor muyuz? Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Bu ve benzeri soruları Kurban Bayramı vesilesiyle zaman zaman kendimize sormamız gerekiyor. Mesela bugünlerde işte Kurban Bayramı'ndayız. Kurban Bayramı günlerindeyiz. Kurban Bayramı biliyorsunuz toplumda dayanışmayı hedefleyen bir bayramdır. Hani hep söylüyoruz, kurban insanı Allah'a yakınlaştırır, insanı insana yaklaştırır. Ama biz bu kurbanın artık Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde bulunuyoruz. Kurban Bayramı toplumda dayanışmayı güçlendirdi mi? Biz kendi çapımızda bakalım olaya. Biz Kurban Bayramı'nın toplumundaki dayanışmayı, toplumun dirliğini, birliğini güçlendirmesi noktasında bizim de biraz katkımız oldu mu? Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Diğer bir soruyu sormamız gereken, yine bugünlerde sormamız gereken diğer bir soru da fakirler, ihtiyaç sahipleri ve komşularımızı ziyaret ettik mi? Onlara ikramda bulunduk mu? Ne kadar yaptık bunu? Kaç fakire kurban ikram ettik? Kaç ihtiyaç sahibinin onlara et verdik veya başka yardımda bulunduk? Kaç komşumuzu ziyaret ettik? Ne kadar hangi akrabalarımıza ziyarette bulunduk? Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Çünkü bunları sormazsak ve bunları yapmazsak Kurban Bayramı
sadece içi boşaltılmış bir gelenek haline geliyor ve bu belli bir yerden sonra da insan bundan soğuyor, sıkılmaya başlıyor, bıkmaya başlıyor. Ya işte bayram da bir an önce bitsin demeye başlıyor veya ne yapıyoruz? Bayramı birinci gününde tamamlayıp ondan sonra gezmeye, tozmaya gidiyoruz. Ama bu bizim için büyük bir kayıp. Çünkü biz bunu derinden yaşamadığımız gibi zaman içerisinde kaybedeceğiz. Bizim derinden yaşamadığımızı fark eden çocuklarımız da buna özlem duymayacak. Diğer bir soru değerli dinleyiciler. Bayram sevgi, merhamet ve birlik duygularını ne kadar arttırdı? Özellikle sevgi ve merhamet. Ne kadar sevgimizde bir güçlenme oldu, sevgi duygularımızda bir depreşme, bir canlanma oldu mu? Merhamet duygularımız ne alemde? Kurbanı kestik, kestik ama merhametimiz arttı mı? Bu merhamet, kurbanı kesmek bizde farklı bir takım merhamet duygularını tetikledi mi, uyandırdı mı? Bunu sormamız gerekiyor. Çünkü kurban sadece hani ayet-i kerimede buyuruyor ya Cenab-ı Allah, onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Sizin kalbinizin titreşimidir. Kalbinizin frekanslarıdır. Yoksa kalbiniz titremiyorsa, kalbiniz ürpermiyorsa, kalbinizde bir böyle dalgalanma, hani kardiyogramda bir dalgalanma yoksa ölmüş demektir. Yani o kurban da kurban olmaz. Yani sadece et boyutuyla uğraşmakla şu kadar et mi çıkacak? Bunlardan şu derin dondurucuya, frizere şu kadarını koyacağım, şu kadarını yiyeceğim, şu kadarını kavanoza koyacağım. Ya karlı çıktı, karsız çıktı. Bırakın bunları. Kurban bizi daha merhametli yaptı mı? Merhamet duygularını, daha sevgiye yönelik bir takım uyanışlar var mı bizde? Bunu sormamız gerekiyor ki Kurban Bayramımız hakikaten Kurban Bayramı olsun, sevinçli bir güne dönüşsün. Kıymetli dinleyiciler, Kurban Bayramı gününde, üçüncü gününde Kurban Bayramı'nın biraz daha derinliğini ve kurbanı, bayramı, günü daha nasıl güzel bir bayram havası içerisinde geçirebiliriz? Bunu sorguluyoruz, bunu konuşuyoruz. Belki de şimdi bunu sorgularken, bu konuşmaları yaparken bazı insanlarla birlikte dinliyorsunuz ve bu şekilde karşılıklı bir sohbete de vesile olur. Yani kurbanı daha güzel bir şekilde nasıl yapalım? Çünkü bizler Cenab-ı Allah'a bir şey hediye ediyoruz. Tabir caizse bir şey böyle sunuyoruz ve bunu en güzel bir şekilde yapmanın gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. İşin bir taraftan duygu boyutunu, bir taraftan iç dünyamızla ilgili boyutunu ve toplumsal boyutunu konuşuyoruz. Etrafımızda kurban havasının nasıl oluştuğunu, biz kurban havasını ne kadar oluşturduğumuzu ve ne kadar etkilendiğimizi konuşmaya çalışıyoruz. Hani sorular soruyoruz aslında. Aynı zamanda şunu da muhakkak dile getirmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı dediğimizde bizim kimliğimiz, Bulgaristan Müslüman Türk toplumunun kimliği, inancı ve kültürü gündeme geliyor. Hani biraz manevi boyuttan biraz daha toplumsal boyuta ve bizim topluluk olarak, Müslüman Türk varlığı olarak Bulgaristan'da kimliğimiz, inancımız ve kültürümüz boyutuna geliyoruz. Ve bunların korunması, yaşatılması noktasına temas etmeden edemiyoruz. Çünkü Kurban Bayramı Bulgaristan'daki Müslüman Türk toplumu açısından dini ve kültürel kimliğin yaşatmasında son derece önemli bir yere sahiptir. Bizim dini ve kültürel kimliğimizi inşa etme noktasında ve yaşatma

güzel bir şekilde kutlanan kurban bayramları. Büyüklerin ziyaret edildiği, fakirlerin gözetildiği ve dayanışmanın oluştuğu, maneviyatla dolu, Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu çizgilere riayet edilen kurban bayramları bizim çocuklarımızın, gençlerimizin kimliğini inşa ediyor. Kültürel kodlarını böyle nokta nokta işliyor. Bu son derece önemli bir husus. Biz bunu eğer ıskalarsak ya çok büyük bir kayba uğramış oluruz. Nasıl ıskalarız bunu? Kurbanı sadece bir et bayramına dönüştürdüğümüzde. Kurban bayramını bir dinlenme, bir tatil zamanına dönüştürdüğümüzde. Şöyle bir iki tane böyle ziyaret yapıp belki işte bayram namazına gidip ondan sonra alıp kendimizi gezmeye, tozmaya, eğlenmeye gittiğimizde işte kurban bayramının o inşa edici kimlik ve kültür inşa edici boyutunu kaybetmiş oluruz. Bu da Bulgaristan'daki Müslüman Türk toplumunun kendisini kaybetmesi demektir. Günümüzde sıkça gündeme getiriyoruz. Gündeme geliyor. Herkes muzdarip. İşte bazı değerlerimizi kaybediyoruz. Birileri dinimizi kaybettiğimizden yakınıyor. Birileri dilimizi kaybettiğimizden, konuşmadığımızdan yakınıyor. Birileri kültürümüzle ilgili bazı özellikleri kaybettiğimizden yakınıyor. İşte bu bazı şeyleri zamanında yapmadığımız durumdan doğan bir sonuçtur. Eğer biz çocuklarımıza küçük yaştan itibaren bayramları yaşatmadıysak, onlar zaman içerisinde bayram mefhumunu dahi kaybedeceklerdir. Bugün hala ben etrafıma da bakıyorum, bayrama önem veren birçok insan o bayramlarda çocukluğundaki güzel duygular yaşadıkları bayramları arıyorlar. O bayramlarda onu arıyorlar ve maalesef o bayramları bulamadığımızda böyle bir soğuma oluyor. Sanki ya şöyle bir geçiştiriyor. Ya eski bayramlar kalmadı, bırakalım artık. Hayır. O eski bayramları bize kim yaşattı? Anamız, babamız, dedemiz, ninemiz, konumuz, komşumuz. O zaman biz de etrafımızdaki insanlara, gençlere, çocuklara, büyüklere o bayramı yaşatmamız gerekiyor. Biz o bayramları, o eski bayramları biz inşa eder. Ha eski bayramlar %100 aynısı olacak anlamına gelmiyor. Ama onun ruhunu yakalarsak, onun ruhunu kavrarsak ve onu bir ibadet şuuruyla, o kurban bayramını bir ibadet şuuruyla, bütün o ruhumuzu besleyen noktalarına, nokta atışlarına dikkat ederek yaparsak ve aynı zamanda bunun bizim kültürel kodlarımızı inşa eden boyutlarıyla yerine getirirsek o eski bayramları yaşamış olacağız. Aynı zamanda o eski bayramları bugünkü nesillere de yaşatmış olacağız. Burada işte bizim bugünkü sorumluluğumuz bu. Hani sadece eskiyi kınamakla, geleceği kötülemekle böyle bir şey olmaz. Mırıldanmakla olmuyor bu iş. Hani eskiden işte şöyleydi de böyleydi de bazı şeyleri beğenmediğimiz, hep komünistleri suçlamakla vesaire veya işte gelecek şöyle, gençler şöyle, gençler böyle, onları kınamakla veya bugün sadece mırıldanmakla olmaz. Bugün bizim rolümüzün oynandığı gündür. Rol, bugün başrolde biziz. Bunu yaptığımız takdirde inanıyorum ki gençlerimiz o ruhu yakalayacak, o ruhu kaçırmayacak. Ve o ruh da onları bir Müslüman Türk topluluğu olarak güçlü tutacak. Kıymetli dinleyiciler, bugün Kurban Bayramı'nın 3. gününü idrak ediyoruz. Cenab-ı Mevla'ya şükürler olsun. Onu tekbir ediyoruz, yüceltiyoruz. Ululuyoruz ki bizlere böyle bir güzel bir imkanı bahşetti. Böyle bizleri tekrar Kurban Bayramı'na kavuşturdu. Bu herkese nasip olacak bir lütuf değil. Bu lütuftan dolayı Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Ve

Kurban Bayramı'nın bizim toplumsal hayatımızdaki önemiyle ilgili son birkaç hususa değinmek suretiyle bugünkü programımızı tamamlayacağım ve sizleri Allah'a emanet edeceğim. Bayramlar yaşandıkça değerli dinleyiciler, milletler ayakta kalır. Bunu bir yere not edelim, çizelim altını. Bayramlar yaşandıkça milletler ayakta kalır. Bayramlarımızı kaybettiğimizde millet olarak varlığımız kaybolur. İnanç, kültür, bunlar korundukça toplum güçlü olur. Gelenek, işte inanç, gelenek, kültür, bunlar toplumu güçlü yapan unsurlardır. Bunları da kaybettiğimizde toplumumuz zayıf olur. Bugün eğer toplum olarak bazı şeylerden şikayet ediyorsak, burada kastım Müslüman Türk toplumudur ama genel olarak da bütün Bulgaristan toplumunda, bütün Bulgaristan'ı da göz önünde bulunuyor. Eğer bir şeylerden şikayet ediyorsak, bir şeyleri kaybettiğimizden dolayıdır. İşte onları, kaybettiklerimizi iade etmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Elimizdekileri de böyle göz bebeğimiz gibi korumamız gerekiyor. İşte bu göz bebeğimiz gibi koruyacağımız şeylerin başında bayramlarımız geliyor. Bunu ecdadımız çok iyi biliyordu. Bizim büyüklerimiz çok iyi biliyordu. Özellikle hani ben hep söylerim biraz geri dönerek. Belki bazıları diyeceklerdi ki ya hep geri dönüyorsunuz. Bırakın şu gericiliği bırakın biraz ileriye gidin. Geri dönmezsek ileriye fazla gidemeyiz. Fazla ileri gitmek istiyorsak, biraz daha düzgün bir şekilde ileri gitmek istiyorsak geri dönmemiz gerekiyor. Zaman zaman ama geride de kalmamak şartıyla. Geride kalmayacağız. Neyi kastediyorum? Komünizm döneminde bizi canlı tutan en önemli unsurlar nelerdi? Bayramlardı. Her şeyimizi kaybetmek üzereydik. Her şeyimizi kaybetmek üzereydik. Özellikle ateizmin etkisiyle, aynı zamanda komünist kültür asimilasyonunun etkisiyle ama özellikle ateizmin etkisiyle her şeyimizi kaybetmek üzereydik. Ki birçok şeyimizi kaybettik fakat bayramlarımızı kaybetmedik. Bayramlar bizi toplum olarak korudu. Toplum olarak var olmamızı sağladı. Onun için bayramın, Kurban Bayramı'nın özellikle bu açıdan da değerlendirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bayramların aile yapısını koruma, aile bağlarını koruma hususunda çok önemli bir rolü var. Maalesef günümüzde bunu bu stüdyodan defalarca gündeme getirdik. Aile kan ağlıyor. Aile mefhumu ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bilinçli veya bilinçsiz bir aileye yönelik çok güçlü bir dejenere etme, hatta yok etme çabası var. Bunların bazıları bilinçli, bazıları bilinçsiz. Farklı dünyalık bir takım telaşlarla, bazen ekonomik sebeplerle olabilir vesaire. İşte böyle bir ortamda artık hani 20 sene önce, 30 sene önce konuşulan aile neredeyse kalmıyor. Aile bazen işte bir kadınla erkeğe iniyor. İyi bir ihtimalle kadın erkek bir çocuk. Ama o aile dediğimiz şey bizim geniş aile. Sadece bir kadınla erkek değil. Hatta kadınla erkek bile artık olmuyor. Yani aile yok. Yani bir takım birliktelikler, beraberlikler vesaireler. Bunlar da orada aileden söz etmek mümkün değil. Aile dediğimiz kültürün taşıyıcısı. Aile ocağı deriz biz. Ocak, ocak. Aile ocağın etrafında toplanır. Ocağın etrafında toplanır. Sofranın etrafında toplanır aile. Bu açıdan bakmamız gerekiyor bayramlara. Özellikle Kurban Bayramı'nda kurban bizi ailemizle sofranın etrafında topladı mı toplamadı mı? Topladıysa ne âlâ. Demek ki bizde hala bir canlılık alameti var. Toplamadıysa bizim ölmüşüz demektir. Şimdi aile önemli çünkü aile toplumun temel taşıdır.

ana hücresidir. Aile bitti mi toplum da biter. Onun için aileyi koruma adına biz Kurban Bayramı'na, kurbana ve pek tabii ki diğer bayramlarımıza büyük önem göstermemiz gerekiyor. Bu şekilde ailemiz canlı olduğunda genç nesillere dini ve milli değerlerimizi, kültürel değerlerimizi de aşılama, öğretme imkanımız olacak. O zaman gençlerimiz bir inşallah kültürlü, kimlikli, özbenliğine sadık birer topluma faydalı birer insan olacaklar. Sadece böyle rastgele bir varlık olmayacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle değerli dinleyiciler tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan evlerinize, gönüllerinize huzur ve esenlik diliyorum. Dünyamıza huzur ve esenlik diliyorum. Ve sizleri tekrar Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.